0: 停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停 咱不去那个朝房，几个大烟枪，还有昨个吃多了打嗝放屁的乌烟瘴气，这儿好啊。
1: 不错，
0: 空气清新。
1: 嗯，
0: 哎，长寿秘诀啊，
1: 刘大人颇懂的养生之道啊。
0: 哎，何大人，何大人，您看谁来了？
1: 哎，甭看，我一听这马蹄声就知道是山西巡抚桂怀泰。
0: 哎，您看那小子，那彪劲儿！
2: 啊，好，
1: 皇上赐他策马传我们嘛。